öyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni

Anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: yaşamaz, yaşayamaz bu kalbim sensiz. Her şeyim dur gitme, saplayıp gözlerini gönlüme, bizi böyle bitirme.
1: Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: kalmadı bir sözüm sana diyecek. Yürek mi bıraktım seni sevecek? Sanma pişman olur, af dilenecek.
1: Radyo

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

o mahallede herkes gömlek giyerdi. Bizim kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi. Diktirir ya,

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

korkutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışın? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur yar başıma. Bir de vurur yar başıma. Yar başıma.

0: gelin.
1: Daha güncel.
2: Herkes burada olacak.
1: Daha çok müzik.
3: Daha çok müzik.
4: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
5: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Aga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bul da yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?
3: Ha böyle uzun bir yol.
4: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
3: Ha böyle sıcak bir kol.
4: Ha böyle can.
2: Peki ya.
5: Peki ya.
2: Buna ne dersin?
6: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
2: Sakın bir yere ayrılma.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Osmaniye Merkezi 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenis

0: Euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
2: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

Çay içtin bardağı rafa sakladım. Giydin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Daha dinamik.
2: Daha güncel. Daha çok müzik.
3: Daha samimi. Herkes burada olacak.
2: Daha romantik.
3: Daha romantik.
1: Daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: Cinevizyon.
1: My name is Barnabas Collins. Two centuries ago, I made Collinwood my home. My love.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Dark Shadows. 1752 yılında Collins ailesi İngiltere'den Amerika'ya taşınır. Zenginleşip etkili bir konuma gelen Barnabas Collins, cadı Enlük'ün kalbini kırar. Bunun karşılığı olarak Enlük onu vampir yapar ve ardından onu diri diri gömer. 200 yıl sonra mezardan çıkarılan Barnabas, 1972 Amerika'sını keşfeder ve eski malikanesine döner. Orada servetleri ve nüfusları büyük ölçüde eriyen aile torunlarıyla karşılaşır. Onların itibarını yeniden inşa etmeye çalışırken, Enlük şehir üzerinde hala söz sahibi olup intikamından vazgeçmez. Dark Shadows Netflix'te. İyi seyirler.
3: Hello Barnabas, remember me?
4: Witch, you cursed me to be this hideous creature.
5: You may strategically place your wonderful lips upon my posterior and kiss it repeatedly.
3: What if I made you love me?
0: Cinevizyon.
6: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
7: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.

İstersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun. Biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694
2: En doğru frekanstasınız.

0: ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı, Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçoro FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
2: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
1: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: dinle. Hala ilk günkü gibi yarın sevdasın. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz en iyi müzik.
3: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

Burası Radyo Karadeniz. Üzerimde sana gelirken gideyim o pardesi.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Haber.

Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

ummanlara karışalım. Beni ara. Ölür müsün beni arasan? Aramazsan arama be.

0: Git ayağına gitsek.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
0: Yaylalarda gezdiririm seni.
1: Ha böyle garip bir arkadaş istersen.
0: Yoğurdan bir siretmeye mi doğrasak?
1: Beni ara.
2: Bunlar ve daha fazlası Karadeniz'in Sesi Radyo Karadeniz'de.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Dinamik.
1: Daha güncel.
2: Daha güncel.
1: Daha çok müzik.
3: Daha samimi.
4: Herkes burada olacak.
1: Daha romantik.
3: Daha romantik.
0: Daha güçlü.
5: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjaçoro FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta,

0: pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Sadece meraklılarının bildiği 80'lerin, 90'ların, 2000'lerin en unutulmaz şarkılarıyla Retro'da bugün ben Eylem sizlerle birlikteyim yaklaşık bir saat boyunca. Bugün programa 1975 yılı çıkışlı Ajda Pekkan'ın Sana Ne, Kime Ne şarkısıyla başladık. Yeliz'le 1976 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Bu Ne Dünya Kardeşim. Hoş geldiniz.

0: çünkü sevmek en kolay.
1: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Radyo

Nil Buran, 2008 yılında yayınlanan en iyileriyle Nil Burak albümünden unutulmaz şarkısı Olmaz Olmaz Deme sonrasında Nilüfer'le 1991 yılına gidiyoruz. Şarkımız Bir Selam Yeter albümünden.

Duran İrem'in unutulmaz şarkısı İşte Hayat. Aynı zamanda unutulmaz bir film. Atıf Yılmaz'ın 1975 yılında çektiği Adile Naşit'e en iyi kadın oyuncu, İhsan Yüce'ye en iyi yardımcı erkek oyuncu, Umur Bugay'a da en iyi senaryo ödülünü kazandı.

1990 senesinde yitirdiğimiz 70'lerin unutulmaz seslerinden bir tanesi. Ayla Dikmen Anlamazdın'ı seslendirdi. Zerrin Özer'le devam ediyoruz. Şarkıcı bir gülü sevdim diyecek.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

özellikle Yeşilçam filmlerini sizler de benim kadar seviyorsanız sarmaşık güllerini illaki hatırlıyorsunuzdur. Sözü tekrar İlhan İrem'e bırakıyoruz. Şarkımız Sahp Ezgin olacak.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94
2: Radyo Karadeniz.

0: Bulutlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: Sözlerini Fecri Epcioğlu'nun yazdığı yaprak. 1975 yılında söylenmiş bir şarkı. Alpay'dan dinledik Eylül'de Gel. Retro'nun bugün kapanış şarkısı Barış Manço'dan Dönence. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Ben Rana.
2: Rana'yla hayatın ritmi başlıyor.
1: Hayatın ritmiyle radyonuzdayım.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşıladık. Pazartesiye başladık. Günün geri kalan kısmı daha güzel olsun diye hayatın ritmine de başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Radyonuzun başında ben Rania, mikrofon başındayım. Bu güzel pazartesi gününün 2 saatini birlikte paylaşacağız. Önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda olacağım. Hayatın ritmiydi. Bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle karşılayacağız, devam edeceğiz. Hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz bir kez daha.

0: Televizyon.
1: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people. I think the Digger Rockwell is Satan himself.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Digger. Film dünyanın en güçlü adamının kendi tetiklediği bir felaket, her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çıktığı umutsuz ve çılgın bir görevi konu alır. İlerlemiş yaşına rağmen eksantrik tavırlarıyla dikkat çeken milyarder petrol kralı Digger, acımasız iş taktikleri sonucunda bir çevre felaketine yol açmıştır. Bu felaket, kutup bölgelerindeki kalıcı buzulların erimesine ve nükleer santrallere zarar veren tsunami'lerin oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlık artık yok olmanın eşiğindedir. Dünya kaosa sürüklenirken herkes yaklaşan kıyamete hazırlanmakta ve çeşitli uluslar askeri birliklerini harekete geçirmektedir. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Digger Rockwell'den bizzat sebep olduğu bu felaketi temizlemesini ve gezegeni kurtarmasını ister. Rockwell bu meydan okumayı kabul eder. Zira aşırı ben merkezci kişiliğiyle insanlığın büyük kurtarıcısı olarak anılmak tam da hoşuna gidecek bir durumdur.
3: Happen if I stop drilling? You starve, you freeze to death. That's what fuck you. I don't care. Go on, film away.
2: Aksiyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Alejandro González yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Cruise, Sandra Hüller ve Riz Ahmed var. İyi seyirler.
4: Let's bomb the shit out of her, Mr. President.
5: I got a tomahawk so accurate it can shoot the tits off a Russian ballerina from halfway around the world.
6: Please, there are women present.
0: Cinevision.
7: Radyo Karadeniz.

sabah rutinlerimizin çok önemli olduğunu söylüyor yapılan araştırmalar. Belki biz çok dikkat etmiyor olabiliriz sabah rutinlerine ama gün içinde yapacağınız ve dahi sonrasında hayatımız için geçerli olacak pek çok alanda sabah rutinleri önemliymiş. Peki ne yapalım? Sabah alışkanlıklarımızın arasına neler ekleyelim? Şöyle bir hızlıca şükran pratiği yapın diyorlar. Yani her gün güne sağlıklı başladığınız için, bu sabah da gözümü sağlıklı açtığım için şükretmem gerekir diye düşüneceksiniz. Sabah enerjinizi minnettarlık duygunuzla birleştirdiğinizde ve bunu her gün yaptığınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz diyorlar. Nefes egzersizleri tavsiye ediyorlar sabah farkındalıkları, sabah rutinleri arasında. Şükran pratiğinden sonra bir de bir küçük nefes egzersizi yaparsanız eğer tüm bedeniniz tam bir farkındalık yaşayacak diyorlar. Tabii bilinçli nefes çalışmaları yapmak gerekiyor, öyle kafanıza göre değil. Bir de son olarak vizyon panonuza bakın diyorlar. Neler yapmak istiyorsanız kendinize yapacaklarınızı şöyle bir sıralayın ve her gün güne başlarken o ulaşmak istediğiniz hedeflere bakın ki daha hızlı ulaşın. Şöyle Tetris etkisi denen psikolojik bir fenomen var. Gece yatmadan önce baktığınız son şey gün boyunca gördüğünüz diğer her şeyden daha güçlü bir şekilde bilinçaltınıza kazanır diyorlar ve ekliyorlar. Bu yüzden eylem panonuzu yatağınızın yanında tuttuğunuz vakit, her sabah uyandığınızda, hatta her gece yatağa girerken baktığınız vakit o harekete geçmek istediğiniz anlara daha hızlı ulaşacaksınız. Yani ulaşmak istediğiniz hedeflere daha hızlı ulaşacaksınız diyorlar. Böylece bu sabah alışkanlıklarıyla hem zihniniz daha sağlıklı olacak hem de bedeniniz. Çok da zor değil. Yapalım bakalım, deneyelim. Herkes de aynı sonucu verecek mi?

Zaman dediğimiz şey çok hızlı geçiyor. Bakın Ekim'in 12'sine de geldik. Şurada ne kaldı? Kasım, Aralık 2-2,5 ay sonra yeni bir yılı karşılayacağız. Daha dün gibi hatırlıyoruz. 2026'yı karşılamak için neler yapalım diye düşündüğümüzü daha dün gibi hatırlıyorum ben aslında. O kadar hızlı geçiyor ki yıllar. Yıllar hızlı geçerken biz de yaş alıyoruz tabii ki. Bakın yaşlanıyoruz demiyorum çünkü yaşlanmak biraz daha sevimsiz geliyor kulağa. Yaş alıyoruz, olgunlaşıyoruz, büyüyoruz ama sağlıkla yapmamız gerekiyor bunu. Birkaç kural varmış sağlıklı yaş alabilmek için. Hadi gelin şu kurallara bir bakalım. Kuralları çok da sevmiyorum ben ama hayatın düzeni için gerekli. Ve sağlıklı yaş almak için de tabii ki önemli. Yaşam tarzı önemli. Yaşam tarzınız nasıl sağlıklı yaş aldığınızı belirliyor. Doğal seçimlerle, ara öğünlerle, tükettiğiniz meyve sebzelerle, zamanında tükettiğiniz meyve sebzelerle hem kas ve kemik sağlığınızı koruyabilirsiniz hem de belirli yaptırdığınız testlerle, tahlillerle vücudunuzdaki değişiklikleri fark edebilirsiniz diyorlar. Sağlıklı yaş almak için mutlaka belirli aralıklarla doktorunuza uğramayı unutmayın. Sabah rutinleri, düzenli uyku, iyi bir ruh sağlığı için olmazsa olmaz egzersiz mutlaka hayatınızda olsun. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün. Cilt sağlığınızı destekleyeceksiniz. Yeterli su içtiğinizde, D vitamini aldığınızda, C vitamini aldığınızda cildiniz de genç kalacak diyorlar. İşte bu yüzden daha sağlıklı yaş alabilmek için bu kuralları hayatınızdan eksik etmeyin diye ben de eklemiş olayım. Kurallar bazen kulağımıza tatsız gelse de hayatın düzeni için gerekli, unutmamak lazım. Mutlu haftalar.

şimdi Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Obezite çok fazlalaşmaya başladı. Çünkü hareketsizlik. Çünkü fazlasıyla sağlıksız beslenme hayatımızın odağında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde 170 milyon çocuk ve ergenin obeziteyle yaşadığını açıklamış. Dikkat çeken bir uyarı. Son 34 yılda çocuk ve ergenlerde obezite yaygını 4 katına çıkmış. Çünkü hareketsizce bilgisayar başında oturup yiyip içip oyun oynuyorlar. Çoğu öyle. Bu yüzden çocukları eskiden olduğu gibi başka aktivitelere, spora, hareketli yaşama yönlendirmek lazım. Tabii eğer imkanınız varsa diyeceğim. İmkanlar dahilinde şöyle ki çocuğunuzu harekete geçirebiliyorsanız. Çünkü bazıları dinlemeyip harekete geçmeyip bilgisayar başında oturmaya devam ediyorlar. Fakat yayınlanan bu yeni kılavuzda Dünya Sağlık Örgütü bunun kritik bir uyarı olduğunu ve 1990 yılından bu yana 4 katına çıktığını söylemişler çocuk ve ergenlerde. Obezite sebebiyle pek çok hastalık da artış göstermiş. Tatsız haberler vermeyi sevmem ama hem kendimiz hem de çocuklarımız için harekete geçmek lazım tam anlamıyla.

0: Herkese merhaba. Ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.

Güzel haberler duymayı o kadar çok istiyoruz, o kadar çok ihtiyacımız var ki güzel haberler duymaya. O halde Melike Şahin'in anne olduğu haberini vereyim geçtiğimiz hafta sonunda. 2023 yılında evlendiği eşiyle Sedat Arpalık'la ilk bebeklerini kucaklarına aldılar. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Sahnede karnı burnunda pozlarıyla Melike Şahin yüzümüzü güldürmüştü. Doğumun ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken çiftin bebeklerine vereceği ismi de merak ediyoruz tabii ki. Acaba ne ismi verdiler? İlk önce tabii ki sağlıklı, uzun ömürlü olsun diyelim. Analı babalı büyüsün. Tabii göz önünde olunca da ebeveyi de merak ediyoruz, görmek istiyoruz ama pek çok ünlü bebeklerini büyümeden paylaşmıyorlar. Çok da iyi bir davranış bence. Yani sosyal medyada gördüğüm o paylaşımlar bazen nazar konusunu gündeme getiriyor. Yani ünlü olmayan isimler de, misal fenomen olmak isteyenler de, çocuklarıyla öne çıkmak isteyenler de olabiliyorlar ama ben nazara çok inanan biri olarak bebeklerin, çocukların bu kadar fazla paylaşılmasından yana değilim. Nazarlardan uzak olsun diyelim. Henüz bebeklerinin ismini açıklamamışlar ama biz ilk fotoğrafı ve ismini de merakla bekliyor olacağız. Diyelim tabii hayatın ritminde Melike Şahin'i konuk edelim bu kadar bahsettikten sonra kendisini dinleyelim Diva Yorgun.

Yepyeni bir hafta, yepyeni bir gün daha başladı. Peki siz bu yeni günü nasıl karşıladınız? Güne başlarken yine halsiz ve bitkin miydiniz? Pazartesi olduğu için olabilir, sonbaharda olduğumuz için olabilir, değil. Modern çağın sessiz tehlikesi diyor uzmanlar. Her sabah bitkin uyanmak, yorgun uyanmak sabahları aslında bu yeni çağın sessiz tehlikesi. Sabahları yataktan çıkmakta zorlanıyorsanız, gün boyunca kendinizi bitkin, isteksiz, yorgun hissediyorsanız tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Özellikle yoğun iş temposunda çalışanlar, sürekli ulaşılabilir olma baskısı, artan stres sadece ruh sağlığımızı değil fiziksel sağlığımızı da etkiliyor ve böylece sabahları yorgun uyanıyoruz. Hafıza ve uyku sorunlarından tutun da bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda modern çağın getirisi bizi hasta ediyor. Bizi hasta eden aslında modern çağın ta kendisi. Biz kolaylaştırıyor hayatı diye düşünsek de o bizi yavaş yavaş hasta ediyor. Mümkün olduğunca keşke olabilse eski hayatımıza. Şöyle 90'lara, 90'lardan önceye dönebilsek keşke, ama en azından kendimize, hayat şeklimize, çevre koşullarına biraz daha dikkat edebiliriz. Kendimize dikkat edebiliriz aslında. Her sabah yorgun uyanmak sadece buzdağının görünen kısmı. Peki o halde bugüne de yorgun değil, bugüne de mutlu, keyifli, istekli, enerjik başlayalım. İsterseniz şöyle bir geriye dönüp bakın hayatınızda neler değiştirmeniz gerekiyor. Sonra müziğin sesini açın.

Gördüğünüz dışlar, kurduğunuz hayaller hepsi gerçek olsun ama en güzelleri tabii ki. Bazen kabuslarda görebiliyoruz. Aslında gece gördüğümüz rüyaların rastgele zihinsel görüntülerden, gürültülerden ibaret olmadığını kanıtladı bilim dünyası. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan kapsamlı bir araştırmada beynimizin gün boyunca yaşadığımız deneyimleri, anılarımızı, duygularımızı harmanlayarak her gece uykumuzda yeniden bize yazdığını ortaya çıkartmış. Yani günlük yaşadıklarımızdan bir senaryo ortaya çıkartıyor beynimiz ve bizi geleceğe hazırlıyor. Hani olabilitesini gösteriyor gece rüyalar biraz da. Bazen de o gördüğümüz rüyalar haberci olabiliyor ama işte bunu ayırt edemiyorum ben. Bazen bazı insanların haberci rüyalarda görebildiğini söylüyorlar ama bunu bilim net olarak açıklayamıyor. Peki o halde biz yine gördüğümüz güzel düşler diyelim parantez içinde, kurduğumuz hayaller gerçek olsun bu güzel pazartesi de yeni haftada da istediğimiz ne varsa ayağımıza kadar gelsin.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak. Bu kapsamda kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim itibarıyla boşalttığını açıkladı. Karadeniz açıklarında drone saldırısına uğrayınca 10 kişilik mürettebata tahliye edilen Fortis adlı Rus bayraklı kuru yük gemisi sürüklenip Giresun'un Keşap ilçesi açıklarına ulaştı. Sahil güvenlik tarafından Giresun limanı açıklarına çekilen geminin dumanı tüten ambarına ekipler müdahale etti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, Euro 55 lira 25 kuruş, Sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir Bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
3: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Bazen öyle zamanlar geliyor ki her şeye karşı oluyor insan. Karşıyım dedi sevgili Sezen Aksu'nun sesi kulağımızın pasını sildi. Peki Mert Demir'le devam edeceğiz. Mert Demir cephesinden bir haber var. Söylemeden geçmeyelim. Kibariye ile birlikte Karakış'ı seslendirdi. Geçtiğimiz cuma günü tüm dijital platformlarda yayına girdi. Şarkının sözü müziği aranjisi Mert Demir'e ait. Daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil bir konser sahnesinde duyuldu şarkı ve kayıt talebi doğrudan dinleyiciden gelince Karakış'ı sonra kaydetti. İlk olarak Ağustos'un 18'inde Harbiye Açık Hava sahnesinde Kibariye ile birlikte seslendirmişti Mert Demir Karakış şarkısını. Bu konser performansından sonra çok fazla talep gelince Karakış'ı kaydetmeye karar verdiler ve geçtiğimiz cuma günü paylaştılar. Yeni bir işbirliği haberi olarak biz de paylaşmış olalım. Peki Mert Demir'i bu kez Ateşe Düştüm de dinleyelim pazartesi gününde. Gününüz güzel, haftanız keyifle devam etsin. Mutlu haftalar.

Sonbahardayız ya, halsiz, yorgun, bitkin olmaktan bahsediyoruz. Gerçi herkes için geçerli değil. Yani ben sonbaharı seviyorum mesela. Ben bazen sabah güne bulutlu başlarsam o günü daha çok sevebiliyorum. Yağmuru sevebiliyorum. Bu aslında biraz da yaşadığımız anı sevmekle alakalı. Ama siz her daim yorgunsanız, özellikle akşam yemeklerinden sonra. Ha, öğle yemeği de olabilir. Yemeklerden sonra böyle bir uyku hali, bir ağırlık çöküyorsa, tatlı bir şekerleme yapmak istiyorsanız hemen yatıp uyuyun demeyeceğim size. Çünkü uzmanlar sindirim süreciyle birlikte vücudumuzun metabolik faaliyetleri değişirken tükettiğimiz öğün miktarı ve içeriğinin de bunu etkileyebileceğini söylüyorlar. İşte bunun için yemek yedikten sonra böyle bir halsizlik, bitkinlik geliyorsa, uyku hali geliyorsa eğer yalnız değilsiniz. Fakat süreklilik arz ediyorsa kan şekerinde değişimler olabilir. Bu yüzden bir uzmana danışmakta fayda var diyorlar. Mümkünse yemek öncesi, yemek sonrası şeker ölçümü yapılmasını tavsiye ediyorlar. Ama tabii biz doktor değiliz. Küçük bir tavsiye hatırlatmış olayım. Siz yine bir uzmana başvurun. Ha, yemekten sonra şöyle bir 10 dakika kestireyim deyip öğle yemeğinden sonra kestirmek de çok iyi geliyor. Orası da tartışılmaz ama siz yine sağlığı elden bırakmayın diyelim.

0: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

çok ilginçtir. Yediklerimiz düşüncelerimizi etkiliyor. Yani bağırsak sağlığı beyni etkiliyormuş. Uzmanlar bunu pek çok kez açıkladılar aslında. İkinci beynimiz bağırsaklar. Yani genç kalmak istiyorsak onları da genç tutacağız. Yani sağlıklı besleneceğiz. Ama işte bu aldığımız takviyeler çözüm değil diyorlar. Sağlıklı besleneceğiz. Takviyeleri yerine koyacağız. Vücuttaki eksikleri tamamlayacağız tabii ki ama bir de yürüyüş yapacağız. O kadar önemliymiş ki yürüyüş yapmak. Yapılan araştırmalar günde yarım saat yürümenin, her gün yarım saat yürümenin bağırsak sağlığına da iyi geldiğini ortaya çıkartmış. Hareket edeceğiz. Çok hareketsiz kalmaya başladık son yıllarda. Birazdan yeni çağın salgını oyun bozukluğundan da bahsedeceğim gençler için. Haberiniz olsun. Anneler, babalar, ebeveynler ne yapmak lazım? Çözümü bir uzmanda bulacağız büyük bir ihtimalle. Çünkü artık öyle bir hale geldi ki bu oyun bağımlılığı çocuklarda kopartamıyoruz. Peki biz önce bir yürüyüşümüzü yapalım. Bir pazartesiyi kabullenelim. Bir günün tadını çıkartalım. Tabii ki kulağımızda en sevdiğimiz şarkılarla. Mutlu haftalar.

Her geçen gün ekran süremizi kısaltalım dedikçe dijital dünyaya ayırdığımız vakit artıyor fark ettiyseniz. Biz de yapıyoruz bunu. Sadece çocuklar değil. Hani ebeveynler çocuklarından şikayet ediyorlar ya, çok fazla oyun oynuyorsun saatlerce vesaire tarzında yakınmalar geliyor ebeveynlerden. Peki ya siz? Sizlerin de ekran süresi her geçen gün artıyor sevgili anne babalar, ebeveynler. Özellikle çocuklar ve gençler açısından bakıldığında önemli bir sağlık sorunu diyor uzmanlar. Oyun oynama bozukluğu, bağımlılık, internetten uzak kaldığında yaşanan huzursuzluk, günlük hayatın aksamasına kadar pek çok davranışı değerlendirmişler ve takıntı seviyesine gelen oyun oynama bozukluğunun 12 aydan fazla sürdüğünü fark ediyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun diyorlar. Yani aslında her koşulda bir destek almak lazım ama bu dünyada, bu dijital dünyada çocukları nasıl uzak tutacağız, o bizi aşıyor, uzmanlara uzanıyor. Haberiniz olsun anneler, babalar, ebeveynler diyelim. Dijital dünya bağımlılığı her geçen gün daha fazla olumsuz sinyaller vermeye başladı. Kötü haber vermeyi sevmem ama başından hatırlatmış olayım. En azından çocukları gerçek dünyayla tanıştırın, gerçek dünyada yaşamayı öğrensinler. Zaman alacak ama biraz da sabır gerekiyor tabii ki.

haftayı biz gayet güzel karşıladık. Pazartesiden keyif aldık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati tamamladık. Neyse ki pazartesiye başladığımız için tüm hafta boyunca görüşeceğiz. Günün en güzel haberi bu olsun. Tüm hafta boyunca hayatın ritmiyle görüşeceğiz. Peki bugünü hoşça kalın ama yarın yine ben Rayna burada olacağım. Merak etmeyin. Yarın yine güzel haberlerle, çok sevdiğimiz şarkılarla yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

0: Rana'yla hayatın ritmi sona erdi. Sona erdi. Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: Radyo Karadeniz 87.5 90.6 Alemde Tekiz.
1: Alo! Alo, düşüyorum! Alo!

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

çiçek açtım toprağına sevdu. Kat beni vatanına, kurban olayım yarim. Ömrümden eksik olma güzelim.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Bakıp da doyamadım.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam.
2: Bu da sesinizi duyurmanın bir yolu. Ama galiba biraz eskidi. Reklamınızı ilkel yöntemlerle mi yapmak istersiniz, yoksa bizimle mi çalışmak istersiniz?
3: Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94
4: Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: televizyon.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
1: This is Verdi.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Gerçeğin Diğer Kıyısı. Ünlü yazar Crawford bir araba kazasında ağır yaralanarak iş yapamaz hale gelir. Crawford'un kocası Jeremy, Lowen adında zor durumdaki bir yazara serinin geri kalan kitaplarını tamamlaması için büyük miktarda para teklif eder. Teklifi kabul eden Lowen, Crawford'un etkileyici mülküne taşınır ve burada çok sayıda not ve el yazması üzerinde çalışır. Ancak Lowen el yazmalarında korkunç sırlar keşfeder ve bu durum Crawford'un gerçek hikayesinden ve mevcut durumundan şüphe duymasına neden olur.
2: This place is insane. Feel like I'm losing my mind.
3: Dram, gerilim ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini Michael Showalter yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett var. İyi seyirler.
2: She was standing right there, Jeremy.
4: This is your final warning. Only darkness ahead.
0: Cinevizyon.
5: Burası.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.
1: Sevgilim, yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geç.

0: Radyo Karadeniz çalacak, ailem dinleyecek.
1: Akmağıma bakmayın, benim de derdim vardır. Dereyle aşağı bir yol aldım, bitmedi. Ufaktan bir yar sevdim, Mevlam kabul etmedi.

derden aşar dağın ardına, her yürek dayanamaz sevdalığın derdine. Yaylanın çimenine fidan tiktim tutmadı, o ufaktan bir yar sevdim yüreğim onu.

Bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: İçine dert olacak sana bu son bakış. İçine dert olacak hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.